0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Vertolyot paslab uçsa, juda qo'rqib ketaman.
3: İsming nima?
2: Haydarbek.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Çüngen çündü.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Ali Cuma aksiyası 12-16 iyullar. Kondisyonerler ayda 225 bin so'mdan boshla Ali Shop'ta xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Vertolyot pastla buçsa, cüde korkup yetemen.
3: İsmi ne mi?
2: Haydarbek.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

anlakılkim yokoca vurur gilemere indiçe hubziştim ma ağlıdan yenge yakşan kurulur veli vay vay gamimiz gelen niye sağlıdan aramam yüzün hatu halıdan aynelemen kuzu koşunu Senge iş tuhmetin eyle bon vur gülemen ey Meni çok duyuz

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Oz beynin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
1: Kız, maktabki karbaba kepti dese işanardık da. Şu karbaba muzlatıp koyduk, korkardık karbabanı. Bilerdik vakti uçumuz o şey karbaba. Bu korkardık beraber. Hazır ki ballar karbaba işanmaydı. Ha, ötkeyle kış, yaz deykildi ha, yenge yedi. Koçaya çıksam Mekke'de yurttu adamlar. Kuyo şaraklap duruptu. Asfalda bir gram kar yok, 750 işte karbaba yurttu da koçada. Tirlap gitken, kalkıp düşken karbaba. Hiç kim işi yok karbaba abla. Nasıl göçüyorsun lan, nasıl göçüyorsun lan dedi karbaba. Ha gelin kuşağımız dedim. Evet, ben durup da ortada, kızım durup da, karbaba durup da, arkada arça durup da, tepede kuyaş çaralar durup da işte bu. Resmi tekinime de biraz vereydi. Evet, birinci iyon ballar kımaya kılıç günü de biraz vereydi. Azlık balla karbaba geçen miydi? Karbaba kırıp geledi mesela. Assalamu aleyküm balacan. Ben uzak uzak yurtlardan seni aldım ya. Çanada geldim. Siz tur yaşar bala. Mazge. Asfalda kar yok o kadar çanada gelersin. Ben balkonuna kadar durup da tiki oda geldin sen. Karbaba yani. Ne hat ki beni tanımıyorken bulsan balacan.
2: Kızım ki sıkıntı yastı babacan. Hasta istenken kara olmaz mısınız babada?
1: Peki okşamaptı, doğru sayıca ben okşamaptı. Kara sakal üstüne ah sakal yapıştır o gayse. Sen gireyim kılıp okşatmıyorsun mı bunu? Ama siyem meyli o zar çöpen kendime kere sopke ki yuvalıza ayak ızgı. Karbaba hicalat bop getirip yengil geldi tanı alıp entrişçiliği de yani. Yengil de kim kup içken kup. Bazı mahalle ikramız it kuyla diyen peytleri buladı. Şu peyt kaçışki kulağına basın deyip kere sopke ki yuvalıyım bana. Yani karbaba balanı şantırmaş bulup, agar sen menge şiir oku birsen, men senge soğuğu veremem. Nese, ben balayım, öz izden basın karbaba. Hiç öz izden şiir eşitme gerek yalnız. Bitti eşteyleydi, 5000 dolar için tege sahipte zor eden basın. Kıstırama, aytin, aytin. Karbabanı öz izden şiir oku geldi, kurgen misin? Ümrünüzde kurgen misin şiir oku geldi karbabanı? O şiiri eşitledi fakat. Özü okuyat gelmişti. Eşit. Men karbabama appak. Peşenem şor ve yalpak. Assam ham uzun çak. Yok senge oyun çak. Kala kabale sen. Hiç babası mutlu bilim göresem mi? Telefonu imle başına salamak hazır. Bu kim adı geç akırdı zaka? Polisem gereğmez. Gittim ben de. İşi tepçik etesi. Kalk kızdan hem teşteylek.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qarindoshlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash hamda ularga yordam berish har bir insonning burchidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: kız kabrici bilmedi de ki ata anası ge, papa sakırcan ge, anası hasiyattan ge, dedesi Ramizlik ge, ayası Nigara Hanlar ge, sabır bardası hemen ilahim tepte kız bulup okuması bulup, elimizi yurtumuzu karıge yer edeceğim, dana kız bulup yetkiye
1: Yashang Qo'shqo'raga salom. Ancha sabr bardoshma. Uyqudan kechadi, boshqa qiladi. Xonadonning quvonchi, xonadonning uyida, bolalik bozor deganda eshitib turish kerak. Chaqaloqni yig'isi, topaloni, boshqasi. Shundagina hayot qiziq deydi-yu. Hop, assalomu alaykum. Katta rahmat. Xursand bo'ldim. Kelinglar mehmondorchiligiga. Hurmat bilan Erkin aka yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling. Yuqorida yana yozildimi?
2: Ha. Yuqori uni o'qidik, lekin sal boshqacharoq, takror yozishdi. Yuqorida o'qidik lekin.
1: Rahmat. Qayta-qayta o'qib bera olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Biz ham bir ishchimiz xolos, bu yerda ish bajaruvchimiz xolos. Bizni ham boshimizda rahbarlar bor. To'g'ri tushunasizlar. Qo'shiq o'tamiz.

0: maham icrası dedi. Kongrakla bey. Ya ulanmadıyız ki 05.45 miydi? Mehmet Can Damla. Ulanmadılar.
1: Bugün fakat akiyerli günümüz. Kalın dostlar günü yemek yem.
0: Ne bakın kalın?
1: Kalın dostlar.
0: Kalınlar var mı bizde az?
1: Yok.
0: Kalın dostlar.
1: Yok mu?
0: Kalın bilmedim. Karışkır ama yupka dostlar o bugün günümüzde. Kalın. Kalın bilmedim.
1: Yaş günde birge boladiyen.
0: Ha yaş günde birge boladiyen. Kalın dostlar. Az yupka dostlar. Ayıp kapıcı dostlar dedi. Şimdi başa gelen dostuz var mı? Sen hemen pulda oydu. Dostu gana işin takılatı kıyım payıda kese. Bir paça pulla apçık verirsen o şey yakışı. Dostu o. Pul sonra bar oduyuz bahana kımadı. Dedi. Hazır ki kalın dostlar, ayıp kapıcı dostlar. Keçek yemedin de. Vay kare keçek.
1: Boya telefon kılıyorsam.
0: Etmiyorsam. Bir saat ondan balancıya bir vardım ha.
1: Nima ke shuni qilib yo'q deb qo'ya qolmaymiz?
0: Ertaga
1: savol.
0: Ertaga aytaman shuni sana.
1: Nega yo'q deb qo'ya qolmaymiz?
0: Ayta olmaymiz ki yuzimiz qizil bo'ladi, yuzimiz shu.
1: Hamma biladi-yu aytayotganimiz noto'g'riligini, yolg'onligini.
0: Endi u ham birov shunaqa degan u, o'rgangan u. Hamma bir xil
1: qorishib ketganda jamiyat.
0: Ham yo'da bir xil qichqiradi deydi. Voy deydi. Deydi.
1: Ar yolg'onligini hamma bilib turadigan narsalar bor-da
0: mana. Yana bir hayron bo'lasizki, umuman tanimaydigan odam so'rasam, umuman hayron qolasiz. Shunaqa odamlar ham chiqqan-da. Bir yillab ko'rmagansiz, yozib qo'yadi. Qalaysan qadirdon do'st 5 yil bo'ldi.
1: Qachon
0: qadirdon?
1: Hozirdan qadirdonmiz.
0: Ha, qadirdon do'st qachon u bu ozgina mablag' anaqa bo'lsa berib tursang 3 kunda 5 yil ko'rishmagan 3 kunda qaytarib berar ekan deydi. Kechirasiz deyman. Ki mana anu eski narsalarimni kichik uch narsani tashib qo'yaman, shularni oldiga yaqinda deyman. Hop, soatlarni to'g'rilab olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: 9-12 iyun kunlari kuzatilayotgan yomg'irlar sababli Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'li va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim hududlarda kuchli yomg'irlar natijasida yomg'ir suvlari to'planib, suv bosish holatlari kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Fuqarolar, dam oluvchilar va haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralmoqda.
2: Oriyat donoda dil izhorlari.
0: Yigirmadan 31 daqiqa o'tdi. Qo'ng'iroq bor, eshitamizlar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodirxon.
0: Va alaykum assalom.
5: Assalomu alaykum, sizlar behormilar, qarajoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
5: Bugün hanı Erkin Akan'ı, Zükkü, güzel küçülük, avazları, nefesleri var. İnsanlı Tolga ayımlarıyken, seni tabriklemek istedim ben Erkin Akan'ı.
0: Yaşayın.
5: Uzak yıllar avazları gereğinler, yeni hafta talaşıp, kanma nasıllarda yaparak avazları gereğinler yürüyorsun. Kimliğimiz bilen has seferleri ki, ümre seferleri ki, varışlarda nasip kerim eylesin.
0: Amin.
5: Uşalarda sorap falanız. Yeni illerde, yeni çıkışlarda hacata, hacana bulu yürüyüşlerini sorap falanız. Bahadır Han insaniyet için köteden köte rahmet, salamat elinde, güç bölüyle.
0: Rahmet, Muhammed Can Damla, salamat bölüyün, aman bölüyün. Bana 9-10 May senesi de Marg'ilonda poyizdan tushimni bilib, Muhammed Can Damla, Marg'ilon do'ppilar bilan katta bir chiroyli sovg'alarni olib, o'sha yerda kutib olsa bo'ladimi? Odamga jorat qilib, poyizni vagondan bu vagonga yuribdi, qatta ekan Bahodir ma deb. Qaysi vagonda? Qaysi vagonda? Sovg'ani baland ko'taring topasman dedim. Sovg'an baland ko'tardi, topildi. Rahmat sizga Marg'ilon do'ppilar uchun, esdalik sovg'alar uchun. Bundan 5 yil oldin ham xuddi shu voqeani qaytargandingiz. Yo'q edi, 5 yil bo'pti o'sha voqeani qaytarganingizga. Endi mana navbatim. Samolyotda kelasin, poyizda kelasmi? Keldim, siz men sizni poylab turgan bo'laman. Xudo xolasa, shu kunlarga yetkizsin. Labay, assalomu alaykum.
1: Qo'ng'iroq.
0: Labay.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Samarqand viloyati Urgut tumani, Sanchiqul mahallasidan Fasiddinman.
0: Labay.
6: Bugun qizalog'im Negina xonning tug'ilgan kuni edi. 14 yaşını karşı alıyordular. Babasını, anasını baktığa, ayasını baktığa taf salamat diyorsun. O yüzden tutamışlar koyarsın. Kadir Aker, rahmet etibar için.
0: Salamat böyle, aman boleyin. Kıspa şeyizi kutlap koyamız. Tuğulgen küller bilen, tancalları sağ olsun, umurları ziyade olsun, uylegen niyetleri hemmesi amelge açsın. Avala ota anası, yok ki ondan aldın dada buğularını kursan kıladigen. Yesli, kuşli, akıllı dedi, bahtli kızlarımızdan bosullar, hanadanga dua ap geledigen, rahmet ap geledigen kızlarımızdan bosullar. Merhamet.
1: Andijonda to'rtta egizak dunyoga kelibdi.
0: Ana.
1: Uchta o'g'il bitta qiz ekan.
0: Otaga ham, onaga ham yaxshi bo'libdi-da. Ko'payish borasida qutildi. Yani to'rtta qarash oson emas. Lekin sanoqda ko'pchilik 4 kishi bittada.
1: Avvalo onasi ham salomat bo'lsin.
0: Ha, 4 jonni salomatlik, 5 jonni salomatligini tilab qolamiz. Alloh uzoq umr bersin. Kichkintoylarimiz hammalari katta bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Keyingi yilga xudo xolosa 1 yosh bo'ldi degan tabriklarni eshitdik hammalarda. Jonli ijrodan Go'zal Mo'minova dutor sozi ustasi shogirdlari bilan